gelmezim, malum harap. Ey dilbera, gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezim, malum harap. Ey dilbera, kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim, malum harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malum harap.

İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve İran azim malım harap.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: rouge, lampe rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müsterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, ve ren ezim alem harap.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicibini başta Reberya başta Bidin derbaskirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve halatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kütte peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

Aylin Altan Lila. Gel ben de rapi otan kondere yan tabi çartili yapılır mısın aşka bu ayısı bir verir atar atar eder bazı bir adı fırı kemin evesi ekhabi dina barış gülüya. Mesel kadar kavan dedi ki Rami Sani gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Muhammed'i ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gelden ekhab kab geber buhara le kerem kim geli yabal oldu no çıka vurun. Mesir ve tevez utarız bağırır kod yapşamına kıyal okum akin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. به ظالمه تونه زانی که لو به اسمه فریدی را بیشم در کار کار جهد لمه لمه حق سالمه تمام از حیثی رو عبداله لدر ایمان فاویده مگه لو به اسمه امنه دست خوابیده ناورش گلیا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگونه یا ناغه محمدی

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan vatif, vey nazıka kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran azim malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!